0: Yani bizim açıkçası Galatasaray'ın yeni tavrını hatırlıyorum.
1: Ne fakat?
0: İngiliz orada yapacağı çünkü alacaksın.
1: Çünkü alacaksın tabii.
2: Waiting 1097 kapı 5
1: Copy. Go at the end.
2: 1639.
0: The 206. Were you able to get any bus number for this incident?
1: Negative.
0: 10-4. Sam Trans, dispatch advice. Everything appears normal on their end. We'll put a speed info file.
1: Got it.